Barakallahu. Onu fasiyenerek kontine baktan. Fasiyenerin kontineyi sivrisik bir mekanda. Nah.